الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيز مسلم الله Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam güzel bir nasihat eder hadisinde buyur, bir de navuz elinde bir küçük hurma ağacı yer aktar eksin özünü. O dakikada kaddarallah kıyamet oldu. Kim daha düşünü hurma ağacını? Diri elinden atma. Mecel taptıysa bu hurma ağacını ek. İhtimal insan sorar. O dakikada kıyamet oldu, yer, gök, hapsi birbirine vuruldu. Faydası nedir ben buna ekim? Kim buna hizmet edecekti, kim bundan yiyecekti, faydası nedir? Faydası oldu, bunu ekesen, o dakikada ecrübü kazanasan, ondan sonra dünya birbirine vurulu, o sana dair dahi. Sen ile kader dahiksen. Bu mananı istir öğretsin bize aleyhissalatu vesselam. Ne emrolunmuşuz, o dakikada yapar o gözünü, ama netice nerede? O bize dair değil, biz ala kadar değil neticeden. Bu mevzu muhimdi. Telefon edir, dir kişim haraptı, beladı, beladı. Dersen özüne nasihat el özüne, dir faydası yoktu. Neze faydası yoktu? Biz işimiz nerede? Nasihatti, yol göstermekti, ecrimizi kazanmaktı. Ondan sonra doğrulanı o şahıs ağlı almaz, o öz keyfidir. O biz ala kadar değil ondan. Her her iş beladı. İyilik yapasan insanlara ensasice onlardan bir medih bekleme. Seni medh etsiler, seni kaldırsılar, koysular, onu bekleme kimseden. Allah'tan bekle, senden kabul etsin, ecrü yazsın. Ne yapısan her iş Allah için yap özünü, dünya için yapma. Nasihat eden de Allah için nasihat eyle. O senden bunu kabul eder, sonradan kabul etmez, ağlı almaz. O sana ala kadar değilsen. Allah subhanehu ve teala hitap eder Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ya Resul, sen bunlara nasihat edenden sonra, yol gösterenden sonra, hakkı bildirenden sonra almasalar, sen ala kadar değilsen, biz seni göndermemişiz. Bunların ettiklerini yazasan, ikabı veresen özlerine, bu seni o işi değil. İn aleyke illel belag. Sen bes tebliğ edesen, yol gösteresen, ecrübü kazanasan, ondan sonra bunlar ne olur ne olmaz, sen ala kadar değilsen. Onun için insan beklemesin insanlardan bir şey. Allah'tan tebareke ve teala beklesin. Çünkü insanlar eğer geldiyse Allah'ı tebareke ve teala şükür etmirler. Allah'ın yazdığını kabul etmirler, tasakhut edirler. Allah'ın kaza ve kaderini kabul etmirler. Yazdığını kaderi kabul etmirler. Nece issen seni şükür etsiler her yaptığı eyliğe. Ve aktaruhum lil hakki karihun. İnsan tabiatıyla veladi. Hakkı kabul etmez. Az kimse var hakkın önünde baş eğer kabul eder. Az kimseler şükür ederler Allah'a nimet üzerine. Çoğu Allah'a şükür etmez nimet üzerine. Ne de isen senden memnun olsalar. Her ne yapıpsan senden memnun olsalar. Eyliği desiler. Bunu bekleme insanlardan. İhtimal edesen, harab adam da olsan. Bir tane içi bir eylik etsen, bir şey alsan, o şeyden sana zarar verin. O şeyden sana zarar verin. Nanza eylik yapanlar var, ensasice harablık görübler. Hasaten peygamberler, salam olsun özlerine. Peygamber aleyhissalatu vesselam, peygamberlerin birisini konuşur. Nasihat edir kavmine, onun üzerine tok vurublar özünü, kanladıblar özünü. Ondan sonra elin kaldırır, ya Rabbi bunları affeyle, bunlar bilmirler. Ne güzel bir ahlaktı. Sen de Allah sana ne emredip onu yapasan, ecrü kazansan, ondan sonra bir şey bekleme. İhtimal iyilikten gelsen, harablık göresen. Bazına salam verirse salamı döndürmez. Üzüne gülesen, ha üzüve gülmez. İmşaklıktan selaşsan, acı hakatı eşittirir sana. Affeden de o da özünü diğer korkusundan affetti. Bunlar ha var, arama bunları. Allah bilsin o kadar besti. Madem Allah bilir, sen Allah için yap. Nene babava hizmet ele Allah için. Bir şey bekleme adıva yazsın. Bir dama adıva etsin, yan bir sayra alsın, yan seni uçutu etsin. Bunu yapmak şirkti.
Nene babaya hizmet etmek para sebebine, dünya sebebine şirkti bu. Çünkü salih amel insan aksamdı. En kamili insan salih ameli yapsın Allah için tebareke ve teala. Allah'ın rızalığı için, ecir için, sevap için. Kur'an'ı okur, Allah emredip Kur'an'ı okuyayım. Namazı kılar bunun için, ezkarını eder bunun için. Nene babasına hizmet eder Allah emredip. Düşünmez bir dünya menfaatini. Bu en kamildi. İnsan bundan olsun. Bir kısım da var. Eder bunları hapsını ne için? Dünya için. Düşünmeyip Allah emredip. Maslahat hatırı için. İnsanlar desin. İnsanlar eşitsin. Bu riyati. Bu bir şey kalmaz özü için. Ne ecir ve sevap. Büyük günahların birisidir. Kebairden birisidir. Men kâne yuridu l-hayâted dünya ve zînetehâ nüvefî ileyhim a'mâlehum fîhâ ve hum fîhâ lâ yuhasûn ulâikellezîne leysa lehum fil âhireti illennâr vel iyâdu billâh. Men kâne yuridu l-harthe l-âhire nezîd lehu fî harthih ve men kâne yuridu harthe dünya nûtihî minâ ve mâ lehu fil âhireti min nasîb. İnsan bunlardan olmasın. Bazı da niyeti katar. İbadatı eder. Ecir isteri, sevap isteri Allah'tan ve dünyanı da isteri. Bunda hilaf var. Diyarık bu caizdi. La ba'is, kadi yoktu. Ama etmiyesen dünya için. İnsanlar eşitsin, insanlar bilsin, seni methetsiler. İşte bu şirkti, bunun için yapma. Bazı sabah namazından sonra otur. Koy ezker edin, belki Allah subhanehu ve teala mani ihlas eder, mani hifz eder. Şirke düştü. Ezkar edir, şirke düştü. İnsan mukayyet olsun. Otur evinde Kur'an okuyayım, belki şeytanlar kaçar. Manası bir dünya içsen bunu yapsan. En kamili Kur'an'ı oksan ve rattilil Kur'an'a tertile Allah emredir. Ondan sonra ne faydalar geldi, ne semaratlar geldi. Koy gelsin, hoştu. Bu en kamilidir. İkinci derece diğer koy Kur'an okuyayım, Allah emredir. Ecir, sevap kazanım. O şeytanlardan da evimi pekleyeyim. Bu caizdir. İkisini birbirinin yanaşasına koysun. Ama yalğız dünya için şeytanlardan hılas olmak için bas Kur'an okur. O zaman Kur'an yadına düşer. Bakara surası, ayetül kursi. Bu şirkti ulema, bunu kabul etmir. Fe insan mukayyet olsun. İnnemel amal bin niyat. Yaptığı işten dünya bir şey bekleme. İnsanlardan bir şey bekleme. Allah'tan bekle. Her ne geldi Allah'ın yanındaki kalı. Kıyamet tamamdı, ahiret tamamdı. Ecir sevabı oradadır. Bu manayı hazretim anladım. Allah subhanehu ve teala bütün amellerimizi özü için halis etsin. İçinde hiçbir kimsenin bir payı koymasın. Amin. Hâzâ ve sallu ve sellimu alâ men emarakum Allahu azze ve celle bis salati ve teslimi aleyh. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kemâ sallayte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد ديار العزيز محترم قردش وبازلر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بجن 14 حديث 40 نووية حديث لارنن آتسو الله مختايخ ابن مسعود حزتلري الله رازوسون özünden ve babasından rivayet eder Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurur. La yahillu damu mri'i muslimin yeşhedü en la ilahe illallah ve enni rasulullah illa bi ihda thalath. Hiç caiz değildir. İnsanoğlu bir deneni öldürsün. Çünkü ayet-i kerimde Allah subhanahu ve teala buyurur. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا. Ondan sonra وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ üçüncü وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Beş azab Allah subhanahu ve teala hazırlayıp sağ için. Cehennem, cehennemin içinde halid kalırsan, ondan sonra Allah subhanahu ve teala'nın gazabı, ondan sonra Allah subhanahu ve teala'nın lanati, ondan sonra azabın içinde, cehennemin içinde büyük bir azablar hazırlanıptı. Kim için? Bir dene müteammid öldürdüyse. Ama hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, dir eğer geldiyse bir dene şehadet verirse Allah subhanahu ve teala'ya ve şehadet verdiyse benim peygamberliğime caizde gir katli illa bi ihde thalath. İstisnaat vardı. O üç tane bakağın nelerdi? Birincisi el-thaybu zani. El-thaybu zani zina Allah subhanahu ve teala hapsımızı uzak etsin ya Rabbi. Çünkü büyük bir kebairdir. Zinanı hapsımız biliriz. Ama thayb nerede? Thaybı atıl yağın. Thayb nerede o? Eğer geldiyse bir adam evlenipti, bir arvat evlenip. Yani ne oğlandı ne kızdı. Bir dene toy etti, cima ettikten sonra eğer adı erkek, eğer kadın, ona derler el-thayb. Eğer geldiyse bir dene, sevaen arvad olsun, el adam olsun, bir zinanı yaptıysa, onun cerimesi neydi? Recm hattel-mavt. İkincisi, el-nefsu bin-nefs. Bir deneni öldürttü, kısas meselesi. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumul kısasu fil katla. Bizim için kaide nerede? Kısas fil katla. Eğer geldiyse bir dene, bir deneni öldürdüyse hüküm ilahi nerede o ölen? Allah'ın yanında kalı, şehit olu. Yani şehideki o özünün yanındadır. Ama öldüren öldürmeği vacip ticareştir. Üçüncüsü el-murted. Bir dene Müslümanıydı. Şehadatındaydı. Ondan sonra İslam dininden çıkar. Ona tevcih olunu, inzar verini. Eğer geldiyse bir de şehadata döndüyse tamam. Dönmediyse o aynen vacipti öldürmek. Ama aziz kardeş ve bazılarım, bunu kim yapar? Ben, sen, konşum, yok. Bunu şeriat. O şeriatta ne olsun? Gerek için bütün devlet İslamiye'de hüküm şer'i olsun. İndi yoktu. Bütün devlet İslamiye'de, bütün devlet Arabiler'de hüküm şer'i yoktu. Ne etsin eğer hüküm şer'i olsa ne olurdu? Bir dene içki içseydi celd olurdu. Bir dene zina yapsaydı rezim olurdu. Eğer teyip de girse celd olunurdu. Eğer bir dene hırhızlık etseydi elini keserdiler. Bunlar olmadığı için bunu yapabilmeriz. Bunu kim yapar? Bizde veli emir var. Mahkeme var, kazı var. Yani bir dene bir deneni öldürdüyse olmaz mı kalkayım gidip onu öldürürüm. Avsan kalkasan onu öldürürsün. Olmaz. Eğer bir dene thayb ise, zine yapmışsa, bir dene murtadık edipse, ne benim ne senin haddua yoktu bunu yapakın. Devlet vardı, kaza ve kadı vardı, mahkeme vardı, adalet vardı.
ne yaparlar? Onun üzerinde onlar mesuldüler. Bizim üzerimize gelen nerede? Dua edeğin Allah subhanehu ve teala bizi bu üçte neden etmesin. Dua edeğin Allah subhanehu ve teala bizi sabit etsin, imanımızın üzerinde üzümüzü ağ etsin, avadan etsin. Ne bu dünyada bizi utandırsın, ne kıyamette bizi azabına atsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in. Şan ve esen kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.

Allah'ım, hamd sana mahsustur. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Biz sadece sana tabiyiz. Allah'ım, lütfundan, rahmetinden, bereketinden ve rızkından bizlere bolca ihsan eder. Allah'ım, verdiğini kimse gelemez, engellediğini kimse veremez. Sen alemlerin Rabbisin. Bize güç ver Rabbim.